Radio X-Sang.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 6 Temmuz 1965. Psychedelic rock'ın öncü oluşumlarından Jefferson Airplane, San Francisco'da kuruldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Teka klimaların...
1: Şşş. Doğasında sessizlik var.
0: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Kapacağız fata. Hiçbir yer yolla. Limonla kesmediği sıcakla. Petrolizin buz gibi birimle. 75 yaşın sonu buz gibi sıcak seçenekleriyle. Çift petrolizin. Sen ne istersen o.
1: Artık Nirvet bir ay var. Yaz bitkini yok. Her aylık tutuyor hadisi. Vitamin ve mineraller. Sınır enerji sevene destek olur. Nirvet bir ay eyanede.

0: Sıradaki şarkı hep cin, uzun sütlü kıskoç gibi diyenle gelsin. İlime tek bir yatak hepsi
1: oradan. Eda Ece ile tatak konuşuyorum. Lan mı kısam beyemem. Ne yatay var da kısam beyeceğim. Altıncı gündürüm beygirim.

0: Dekel Rezervasyon. Son iki fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tat platformu Fatih Sepeti'nde.
1: Tifli Doğu Gülşah Kürsap programı devam ediyor.

29 yıl beraber beyaz huzurunda çekilen İstanbul Caz Festivali'nin Clark Bradbeck'ten.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 17. yüzyıla geldiğimizde klasik müzik Avrupa müzik sahnesini tamamen ele geçiriyor. Bach, Mozart, Beethoven gibi önemli besteciler o dönemlerde müzik festivalleri de insanların bir araya gelebileceği ve kutlama yapabilecekleri etkinlikler olarak tasarlanıyor aslında. Ancak Avrupa geneline baktığımız zaman eşitsizlik olduğu için, gelir eşitsizliği olduğu için, hatta bir uçurum olduğu için festivaller de öncelikle yüksek eğitimli üst sınıfa hitap etmeye başlıyor. Hatta bu durum yüzyıllar boyunca da böyle devam ediyor. Elit sınıf kültür üzerinde kontrolü eline alıyor ve müzik festivallerine erişim kısıtlıyor. Eğitimli üst sınıf ile genellikle avam takımı için tırnak içinde performans sergileyen gezgin halk müzisyenleri arasında uçurum daha da derinleşiyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
0: herkese iyi gelecek. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

0: kart yeniden de jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Kahveleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Zirate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
5: Jest kart. Bankart.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

that way forever. While Susan holds a mirror

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 6 Temmuz 1973, Queen, Keep Yourself Alive adını taşıyan ilk single'ını İngiltere'de piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Monterey, Kaliforniya'da 16-18 Haziran 1967 tarihinde gerçekleşiyor. Bu aşk yazı denilen Summer of Love döneminin başlangıcı kabul ediliyor ve rock müziğin küresel bir harekete dönüştüğünü kanıtlayan da ilk büyük uluslararası pop festivali oluyor, Monterey Pop Festivali.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

16 Temmuz Pazartesi, herkese güzel bir hafta diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Ekrav'da Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. The Cars ve Heartbeat City açtı haftanın ilk programını. Takibinde yine 80'lerden bir şarkıyla devam ettik. New Order ve Pazartesi klasiğimiz Blue Monday Radyo Eksen'deydi. Working Man's Club sırayı alacak. 2020 senesine ait ilk albümlerinden Valleys.

Nisan sonu 40. yıl turnesine çıkan Afghan Wigs'ten 10. albüm geliyor. 21 Ağustos'ta çıkaracaklar Self Control isimli 10. albümlerini ve bu albümlerini duyurdukları yeni single'ları Jungle Ruh Radyo Eksan'daydı. Afghan Wigs takibinde 15 sene öncesinden TV on the Radio şarkısı sırayı alacak Nine Types of Light adlı 4. albümlerinden Will Do.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 19. yüzyıldan bahsedeceğim ama çok fazla oralarda kalmayacağım ama o dönemin rockstarları Avrupalı besteciler. Ve onlar da İstanbul'a gelip Osmanlı padişahlarına konserler verirler. Dediğim gibi çok fazla buralarda durmayacağım ama Franz Liszt'ten özellikle bahsetmek istiyorum. Avrupa'da Liszt-O-Mania, Liszt çılgınlığı fırtınasının estiği dönemde 1847'de Sultan Abdülmecid'in davetiyle İstanbul'a gelmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Liszt-O-Mania'da tanıdık geliyordur Baker. Şu anda Radyo Eksen dinleyenlerine Phoenix'in böyle bir şarkısı vardı hatırlarsınız. Grup üyeleri Franz Liszt'i tarihin ilk gerçek rock yıldızı olarak görüyorlar ve bu şarkılarında da onun ikonik karizmasıyla müziğini harmanlayarak atıfta bulunduklarını zamanında verdikleri bir röportajında anlatıyorlardı.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
2: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Los Angeles merkezli The Internet grubunun gitaristi Steve Lacy önümüzdeki hafta 3. solo albümünü piyasaya sürecek. Oh Yeah adını taşıyan bu albümünden geçen sene paylaştığı single'ıydı Nice Shoes. 2013 yılından Thundercat şarkısıyla devam ediyoruz. Heartbeats and Setbacks.

2012 senesinde Adam Yakın vefatıyla dağılan Beastie Boys üyelerinden Mike D, ilk solo albümünü çıkarma hazırlığında oğulları Skyler ve Davis'la kaydettiği Thank You ismini taşıyan ilk solo albümü 28 Ağustos'ta yayında olacak. Bu albümden son olarak paylaştığı şarkı True Colors Radyo Eksan'daydı. 1979 yılından Sugar Hill Gang şarkısıyla devam edeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda Amerika Billboard listesinde Top 40'a giren ilk rap hiti olma özelliği taşıyor. Rapper's Delight.

2022 çıkışlı Stumpwork adlı ikinci albümlerinde yer almıştı Londralı topluluk Dry Cleaning ve Hot Penny Day. Takibinde Avustralya'dan Amy Land The Snippers sırayı alacak. 2024 senesine ait son albümleri Cartoon Darkness'ın şarkılarındandı. Tiny Bikini.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Shane Lavers, bildiğimiz adıyla Chanel Beats, New Yorklu müzisyen, geçtiğimiz ay ikinci albümünü yayınladı. İlk albümüyle aynı isme sahip Your Day Will Come adlı yeni albümden bir şarkıydı Song for the Messenger. Kanadalı topluluk Bad Bad Not Good sırayı alacak. Tam 10 sene önce piyasaya sürülen 4. albümlerinde Future Islands solisti Samuel Herring'in eşlik ettiği şarkıları Time Moves Slow.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların...
2: Doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2017 senesinde yayınladıkları ikinci albümlerinde yer almıştı Kanadalı topluluk Always ve Not My Baby takibinde Brighton'dan bir grup Lime Garden sırayı alacak. Bu sene Nisan ayında ikinci albümlerini çıkardılar. Maybe Not Tonight isimli yeni albümlerinden All Bad Parts.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 6 Temmuz 1964. The Beatles filmi A Hard Day's Night'in premieri Londra Pavilion Theatre'da yapıldı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince

Uzun bir süredir solist Jonathan Pierce'in solo projesi olarak devam eden The Drums'ın 2010 senesine ait ilk uzun çalarından bir şarkıydı Me and the Moon. Modest Mouse'la devam edeceğiz yayına. Amerikalı topluluktan yeni bir albüm geldi geçtiğimiz ay. And Razor and the Maze isimli bu yeni albümlerinden Third Side of the Moon. Am I the shade or a shadow? Well, I can't really tell, and I still cannot remember if your eyes were blue or green or brown. I wish I'd paid attention to every word that you'd ever said, but you always spoken.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

XTC Radios in Motion takibine 1980 yılından Talking Heads şarkısı Radyo X'teydi. Brian Eno ile çalıştıkları son albüm olan Remain in Light'ta yer almıştı. Houses in Motion. Jack Tatum projesi Wild Nothing bugünün kapanışını yapacak. Amerikalı müzisyenin 2018 yılına ait Indigo adlı 4. albümünden Partners in Motion. Gülşah Turgut ben, yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Burası Radyo Eksen. Herkese merhaba. Pazartesi günlerden 6 Temmuz saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Her zaman olduğu gibi Wild Beasts'le programı açtık. Artık aramızda olmayan ekiplerden biri Empty Nest'i dinledik onlardan. Şimdi Yeah Yeah Yes ve Down Boy radyolarınızda.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

11 yıllardan sonra gelen ilk solo albümü Treasure'la Brandon Flowers 1996'daydı. Yenilik country kayıtlardan oluşan bu albümün ilk single'ını Plans'ı eksende dinledik. Şimdi Fleetwood Mac radyolarınızda Don't Stop.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Nispeten yeni sayılabilecek şarkılardan biri. Geçtiğimiz seneye ait Love is Cruel, Miles Kane'in Sunlight in the Shadows albümünden eksende dinledik. Bir reklam arası vermeden önce bugünkü program Franz Ferdinand'la devam edecek. Ulysses.

0: Öküzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

2000'ler başındaydık. Blink-182'nun daha önceki kayıtlarına kıyasla oldukça şaşırtıcı The Cure-vari havasıyla karşımıza çıkmıştı. Aynı isimli albümlerinden Next End'e Miss You dinledik. The Cardigans'la bugünkü program devam ediyor. Carnival.

Kaliforniya'dan Cold War Kids. Onları ilk kez 2006 çıkışlı Rubbers and Cowards albümleriyle tanımıştık. Dinlediğimiz kayıt Fine Fine Fine ise 2019'da gelen New Age Norms 1 albümündendi. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Arcade Fire ile devam ediyor. Rebellion Lies.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Soğuk Savaş döneminde caz diplomasisi yürütüyor. Caz diplomasiyi. Ve bu kapsamda İstanbul'da da konserler düzenleniyor. Caz kültürünün temelini atan en kritik olaylardan biri de bu konserler oluyor. Bu caz diplomasi denilen şey de devletlerin caz müziğini kültürel bir yumuşak güç aracı olarak kullanarak diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi ve kendi ideolojilerini, özellikle özgürlük, demokrasi, kültürel çeşitlilik gibi ideolojilerini barışçıl yollarla tanıtması. Dizzy Gillespie orkestrasıyla birlikte, ki orkestrada o dönemde Quincy Jones'la yer alıyordu, 1956 senesinde İstanbul ve Ankara'da konserler veriyor. Anlatılanlara göre konserin en unutulmaz anı Gillespie ve orkestrasının Türk dinleyicilere sürpriz yaparak İstiklal Marşı'nı caz formunda çalması oluyor. Bu turne Türk cazının efsane trompetçisi Muvaffak Mefi, falay ve kontrabasçı Selçuk Sun gibi yerel yeteneklerin de Gillespie tarafından keşfedilmesini ve uluslararası caz sahnesine adım atmalarını sağlıyor.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
3: Reklam.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Sını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Konser ritmini kahveyle birleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Playlist'in yeni kayıtlarından biri Several Got Away, Dinosaur Jr.'ın 28 Ağustos'ta gelecek yeni albümü There Near'dan 96.2'de dinledik. Bir reklam arasına gideceğiz şimdi ama önce klasiklerden Neck radyolarınızda My Sharona.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo Uyandırma Servisi hep yanınızda.

Razor Light sonrasında Eksen'deydi. Beyrut'tan San Apollonia dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Michael Kiwanuka var sırada. Love Hate.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 6 Temmuz 1968. Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash'le Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Van Kart'ın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

Even After All, bu şahane 90'lar kaydı Philly Quay'den. Radyo Eksen'desiniz. 18.33 itibariyle sırayı Paul McCartney aldı. The World Tonight.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Joe Lovano Radyo Eksen'de.

Craig Finn sonrasında 2000'lerdeydik. İlk dönem Modest Mouse kayıtlarından biri bu şarkı. Float On, Radyo Eksen'desiniz. Kısa bir reklam arasına gitmeden önce Coldplay ile bugünkü program devam edecek. 8'e dek ben Güven yayındayım. Every teardrop is a waterfall.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

N11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar N11'de. Ne iş?

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese
1: iyi gelecek. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Day in the Life. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albümlerinden The Beatles, Radyo Eksen 96.7'de John Lennon bu şarkının sözlerini yazarken özellikle Guinness varisi Terry Brown'un ölümü ve o dönemki gazete makalelerinden esinleniyor. A Day in the Life, ardından Calexico radyolarınızda El Mirador.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Sını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

Yeni single'ı Spin ile Manic Street Preachers'ın ardından dinledik. Johnny Marr eksendeydi. Son saatin içindeyiz bugünkü programda. Şimdi Aerosmith, Come Together.

Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Lodos Project Radyo Eksen'de.

0: Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: doludur.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Bad Dead Rome Boy yorumuyla dinledik Come On Eileen. Kapanışta yine bir cover olacak bu akşam. Cat Power'dan Stuck Inside a Mobile with the Memphis Blues Again. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Marcus Miller Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'e hoş geldiniz. Ben Çağlan, 2 saat boyunca burada olacağım. Bugünkü Lanet'i stüdyo ve konser yorumlarıyla akustik kayıtlara ayırdım. İlk akustik kaydımızı az önce Lanet'in açılışında dinledik. Halloween'in Unarmed adını taşıyan albümden geldi Perfect Gentleman. Şimdi Pentagram'ın akustik albümünden bir parça dinleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı bu albüm ve çok beğenilmişti. Bu albümden dinleyeceğimiz parça Murat İlkan yorumlu For The One Unchanging.

Lanet'te iki parçayı peş peşe dinledik. Bunlardan ilki Alman grup Bonfire'a aitti. Proud of My Country ve hemen ardından Guns N' Roses dinledik. Grubun ikinci albümü Guns N' Roses Lies 1988 yılında yayınlanmıştı ve bu albümün B100'ü tamamen akustik kayıtlara aitti. Buradan bir parça seçmiştim. Used to Love Her. Şimdiki parça Billy Idol'dan gelecek. Live and Acoustic adını taşıyan albümünden Rebel Yell'i dinleyeceğiz.

Kiss 1996 yılında MTV'nin Unplugged serisine konuk olmuş ve bu kayıt daha sonra albüm olarak da piyasaya çıkmıştı. Bu albümden bir parça seçtim. 1996 tarihli MTV Unplugged albümden geliyor şimdi See You Tonight.

Az önce Scorpions'ı akustik albümden bir kayıtla dinledik, Holiday. 96.2 Radyo Eksen'de Lanete Tesla ile devam ediyoruz. Benim kuşağımın akustik kayıtlarla tanıştığı albüm Tesla'nın Five Man Acoustical Jam albümüdür bir anlamda. 1990 yılında yayınlanmıştı bu albüm. Bu albümde Tesla şarkıları kadar bazı coverlar da öne çıkmıştı. Şimdi bunlardan bir tanesini dinleyeceğiz. Bir The Beatles coverıyla Tesla şimdi Lanette olacak. We Can Work It Out.

Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm.

Az önce dinlediğiniz parça zaten herkesin bildiği bir parça. Europe'un Almost Unplugged albümünden geldi, Final Countdown. Şimdiki parça Amorphis'ten gelecek, Silent Waters.

İsveçli grup Opeth 2003 yılında iki albüm yayınladı. Bunlardan biri Deliverance tamamen normal Opeth sound'ındaydı. Damnation albümü ise akustik kayıtlardan oluşuyordu. Biz bu albümden bir parça dinledik az önce, In My Time of Need. Şimdiki parça Bon Jovi'den gelecek. Grubun akustik kayıtlarından bir tanesi This Left Feels Right 2003 yılında çıkmıştı. Bu albümden Living on a Prayer şimdi lanette.

Lanet'te dinlediğimiz parçalar sırasıyla Def Leppard'dan Miss Sweeney, Heartbeat ve hemen ardından Queensryche'den Silent Lucidity'ydi. Tıpkı Kiss gibi Queensryche'da MTV Unplugged adı altında bu kayıtları yapmıştı. Sıradaki parça Bruce Dickinson'a ait, Tears of the Dragon.

Geçtiğimiz ay The Crimson Idol'ı yeni kadrosuyla kaydeden Wasp'ın 1992 tarihli The Crimson Idol albümünden dinledik Hold On To My Heart. Şimdiki parça Ice Top'tan gelecek When The Eagle Cries.

Norveçli grup Reincarnation 2007 yılında çıkarttığı A Night Under the Dam adını taşıyan albümle kariyerini noktalamıştı. Bu albümden bir parça dinledik az önce, Alone. Şimdiki parça Anathema'nın gitaristi Daniel Kavanagh'ın solo albümü Monochrome'dan gelecek. Bu arada belirteyim, Daniel Kavanagh bu yıl Nisan ayında İstanbul ve Ankara'da bu albüme dair iki konser verecek. Şimdi bu albümden seçtiğim parçayı dinleyeceğiz, The Exorcist.

Blind Guardian'dan dinlediğimiz The Bard's Song'dan sonra bu akşamki Lanet'in son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Black Label Society'ye ait Stillborn ve kapanışta Anathema'dan dinleyeceğiz. Grubun Eternity albümünün bonus tracklerinden bir tanesi akustik yorumuyla Eternity Part 3. Haftaya görüşmek üzere.

96.2 Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.

Tracy.

No.

0: late.
1: 96.2
2: Radyo Esen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Life when it was open, infinite and borderless.

Severin awaits you there.